0: minimum 9.9 faiziyle online elde et, kredi meblağı hesabına yüklensin. Yolunu uzatma, online siparişle vaktine kanaat et.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdı. Üstelik büyüğü boya başa çattığın Sumqayıt'ın tam merkezinde. Cəmi 17.500 AZ'nin ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanıyla.
3: Sumqayıt'ın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Reklam yerleştirmek için 050-299-8639 numarasına zeng edin.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Şubat 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Tahsil işçisi sense, bir bankın bu fırsatı tam senin içindi. Yeni ders yılında sana özel nakit kredide 7 faize dek hususi indirim var. Arzularını tehire salma, ele indi müracaat et ve isteklerini realleştir. Kampanya 31 Oktyabr'a dek geçerlidi. Daha etraflı bir bank şartı.
1: İBank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MT nişanıdır.
2: Kaspak Sungait layihasında tikinti işleri süratle devam eder. Fevral ayında temel atılan binanın avgust ayında 11. mertebesi tamamlandı. Menzil alan sakinlerimizin menzillerine planlaştırılandan daha tez köçmeleri için tam gücümüzle çalışırız. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Halk Kart indi pulsuz. Her alışverişten 3 faiz yanacak veya 2 faiz cashback, kart hesabınızdaki 20 bin manata dek kalır meblağına illik 7 faiz gelir kazanın. Halk Kartı pulsuz çatırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Halk Bank, uğurla birlikteyik.
1: Asya Halk Bankı, Merkez Bankı'nın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Sahipkarların dikkatine, indi elektron imza almak tam pulsuzdur. Nece? Sima imza ile. Ele indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını kəmi bir dəqiqə elde edin.
5: Premium Residence, sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 30%

0: premium residence nokta az.
1: Tahsil işçisisense, bir bankın bu fırsatı tam senin içindir. Yeni ders ilinde sana özel nakit kredide 7% dek hususi indirim var. Arzularını tehir

0: Siz tam online kredit Dostbank'ta var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Hanımlar ve cenablar, Retro Ritim başladı. Sevdiğiniz kitler, sevdiğiniz ulusların ifasında. Öten illerin en yaşlıları. Onlar sizin için okuyacak.
1: Yeni ayda hoş gördük değerli dostlar. Azerbaycan Radyosu'nun efirinde Retro Ritim verilişini dinliyorsunuz. Studiyada Sadakat, rejissorumuz Ramazan'dı. Bugün nanki hem yeni hafta başlıyor, dediğimiz gibi yeni ayda başlıyor ve bugün özde 5 oktyabr tarihine tesadüf edilir. Bilirsiniz, ülkemizde Beynəlxalq Müəllimlər Günü qeyd olunur ve ümumilikdə, yani dünyada qeyd olunan gün, hem de Azerbaycan

0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Arzuların için ilk attımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 7 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
2: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MT nişanıdı.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acıdır. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliği.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Gündelik alışverişlerini Birbank taksit kartı ile etmek indi daha serfeli. Çünkü Birbank taksit kartı ile 30 manat ve üzeri hem bir defeli hem de taksit ödenişleri elave 3 faiz bonus kazandırır. Kampanyaya koşulmak için Birbank.az saytında gaydiyattan geç ve 31 Oktyabr'a dek devam edecek bu fürseti kaçırma.
2: Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır.
3: Sungait'in yeni simvolu Kaspak.

0: mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Bir bank taksit kartın varsa isteklerini erteleme. Ele indi alışverişe başla. Etraflı malumat için bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MT nişanıdır.
2: Sahipkarların dikkatine. İnelinde mobil tatbikde Sima'nın biznes imzasını cemi bir dege elde edin.
3: Planlarını halletmeyin, indi vaxtıdır. Bank of Baku'nun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
4: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
5: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahib olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

bezeceksen, benle bir de olmayacak. Yollara gül ele sezeceksen, ah darmaktan bezeceksen.

0: Citizens Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm.

Çırıl da onun bir sevgi etrafıydı. Hayatı boyu vatan eşkıyla yaşayan ve bütün yaracılığını Polşa'ya hesreden bestekar, gürbette vida etti bu dünyaya. Ve yalnız 20 yıl sonra onun ışığızı görmemiş hırda eserleri toplanılıp neşredildi. Bununla da bu nakçürün tanınıp ve işitenler bir könülden min könüle bu melodiye aşık olup. Sonralar çok filmlerde istifade edilip bu hisler dolu melodiye. Hatta Tehmine filminde dile daha rahat yatsın diye adı nakçürün yok, prelüce mi deyilip. Herhalde ilk kövrey sevgi hissinden doğan bu piyes, iller boyu saf mehebbeti yaşadıp ve yaşatacak. Beləliklə, Chopin, nakçürün.